Dostlar size diye ki bana da bu kalkan mı Amerika sayı hamare regular liste. Sari ha jahan karbi anglong asam se jogendri rong pi sonali ing tipi aur dorong kiri rong pi ji se aur in sabhi ne request kiya hai ki to dostan asam se ge ke bol hai kitna aasan hai kehna aur is geet ka awaaz di hai Lata Mangeshkar ne aap sabhi ko bahut bahut dhanyawad hamare saath judne ke liye pesh kar rahe hain aapke farmaish par ye geet